Ali, lali, lali, lê. Ali, lali, lali, lê. Ali, lali, lali, lê. Ali, lali, lali, lê.